Dışarıda kar, odamız ılık. Gözlerim ılık ılık damlarken boş kadere anlattın bana ağzı sarımsak kokan bir oğlanla yattığını.

Kıskandım Gogen'i tayit ilim. Terlemiş vücudumu silerken cüzdan mikrobunu ve yaktığı kulübesini. Saçların bağlamıştı ellerimi muz kokulu. Güneşi doğurmuştuk ölücüsü. Martı çığlıklarıyla bir sahil kayalığında nefesim vücudumu yakıyordu yer yer. Samyeli, Saray Kebir.

Kahrettim her şeye o gün. Babanın şarap çanağına, doğan güneşe, Gogen'e, kadere, sana ve bana ve bir de gittiğin arabanın tekerine.

Evet. Ne diyordum arkadaş? Diyordum ki ben bu zıkkımı içmek için içerim. Ama içerken düşünmem neden içiyorum diye. Daha sonra yaparım hayat felsefesini. Sırayla olurum Fatih, Selim, Kanuni. Bazen kadın hamamında tellak. Bazen Christoph Kolomb. Napolyonken düşünürüm elbede geçen günleri. Timurken Beyazıt'ı yenişimi. Bir kere Aristo'nun hocası olmuştum. Ona verdiğim dersle gurur duymuştum.

Bazen Jeanne d'Arc'ı kurtarmak için çalışan bir kahraman, bazen odununu ateşleyen bir cellat olurum. Eğer daha da içersem, Shakespeare halt etmiş derim karşımda. Salyalı dudaklarımdan yayık sesimi dinler de, işte Mozart'ın aradığı melodu diye gülerim. Enayiymiş be Platon, bir içsin de görsün ne felsefesi varmış bu alemin. Anlasın geçmişi kınalı dünyanın kaç bucak olduğunu.

ıslak kaldırımlarda yürürken acırım önde yalpa vuran sarhoşun zavallı halini. Ukalalık işte derim, neme lazım senin. Kendine bak, sen de bir serserisin, bir sarhoş. Ve yavaş yavaş kaybolur acı kahkahalarım izbe sokaklarda. Yavaş yavaş kaybolur.

Kekik, reyhan ve kaçak tütün kokusu taşırdı rüzgar. Alçak damlı evlerin yüksek, küçük pencerelerinden soluk ışıklar yayılırdı geceye. Köpek havlamaları korkulara karışır, kaygıları beslerdi. Sonra dağlardan kuşun sesleri gelirdi, belirli belirsiz. Namlunun ucunda çırpınırdı yürekler. Ağıtlar yankılanırdı dağlara doğru. Kapılar kırılır, talan edilirdi sevdalar. Umutlar ve insan olan ne varsa. Bakan akardı derelerimizden. Zilan, Munzur, 33 kurşun, Nevala kasaba ve ülkemin bütün derelerinden. O iklimde kalırdı acılar. Duymazdı bir Allah'ın kulu çığlığımızı ve dağlara sevdalanırdık. Karabasan gecelerin sabahlarında direnmek kalırdı Kürt'e. Yaşamanın bir başka adı direnmekti.

Kurdan zalim a logatik çekirine. De logata wan de nave kuştin ama kurda paqijiye. U tribe mey behevreji tim best geli cem unavarı. Lisirte nevala kasaba, li dersime cemi muzire, gelye zila, nevala kutte, şihuse gülle, çukurca u halepce. Hey, khodi edim beselur.

0: Bitlis'ine Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisinde büyük yaz kampanyası. Tüm Volkswagen ve Skoda marka araçlarınızın periyodik yağ bakımlarında, işçilik ve motor yağında %40 net indirim fırsatı sizleri bekliyor. Kampanya bununla da sınırlı değil. Yağ bakımı için servisimize gelen araçlara ücretsiz check-up hizmeti, üstelik garantili PPF kaplama ve cam filmi uygulamalarında kampanyalı fiyat fırsatları sizleri bekliyor. Bitlis'ine Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisi. Adres: Polis Okulu karşısı Bitlis Merkez. 0434 228 33 40.
1: Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, toplumcu belediyecilik anlayışıyla Halk Ekmek Fabrikası'nı hizmete açtı. Bağlar ilçesinde kurulan modern tesiste son teknoloji, tam otomatik sistemler ve en yüksek hijyen standartlarıyla her gün 100 bin ekmek üretilecek. Ekonomik kriz ve yoksullukla mücadele kapsamında üretilen ekmekler kentin dört bir yanında hizmet veren 43 Nanegel büfesi aracılığıyla uygun fiyatla yurttaşlara ulaştırılacak. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek. Sağlıklı üretim, ekonomik fiyat, herkes için erişilebilir ekmek.
2: Tezgel marketlerde 31 Temmuz 4 Ağustos tarihleri arasında kuzu sırt gerdan kilogramı 759 lira 90 kuruş, banvit tavuk kilogramı 99 lira 90 kuruş, lezita el piliç baget kilogramı 79 lira 90 kuruş, yusra az yağlı beyaz peynir kilogramı 199 lira 90 kuruş. Tezgel marketler sizin için.
3: Reklamları dinlediniz.

0: Reklamlar.
1: Mezopotamya'nın eşsiz lezzetlerini sıcak ve konforlu bir ortamda keşfetmeye hazır mısınız? Tigra Mezopotamya Mutfağı, birbirinden lezzetli yöresel yemekleri, enfes ızgara çeşitleri, çıtır lahmacun ve pide seçenekleri, doğal kahvaltısı, vejeteryan menüsü ve çocuklara özel lezzetleriyle her damak zevkine hitap ediyor. Geniş ve ferah salonları, çocuk oyun alanı ve aile dostu ortamıyla sevdiklerinizle keyifli buluşmalar, iş yemekleri ve özel davetleriniz için doğru adres. Kaliteli hizmet, hijyen ve unutulmaz lezzetler Tigra Mezopotamya Mutfağı'nda. Adres: Fırat Mahallesi, Mahabat Bulvarı, Bektaş Diamond 6, Kayapınar, Diyarbakır.
0: Reklamları dinlediniz.
2: Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24. Tam kazandırır.
3: No, ben geçim.

0: It's always hard losing someone you love. I'm sorry I had to experience all that so young.
1: I wish Zach was still here. Doesn't feel the same anymore.
2: Cinevizyon'dan herkese mutlu günler. Haftanın filmlerinden biri Pinokyo Kanlı Masal. Pinokyo'nun karanlık ve rahatsız edici bir yeniden yorumlaması olan bu tedirgin edici öykü, ikonik kuklanın gerçekliğe doğru ürpertici yolculuğunu konu alıyor. Geppetto, torunu James'i Pinokyo adında sihirli bir bebekle tanıştırır ve aralarında bir dostluk gelişir. Ancak Pinokyo'nun saf doğasından habersiz olan James, onu dünyaya tanıtır ve bu da bebeğin tüm kötülükleri ortadan kaldırmak için bir sefere çıkmasına neden olur.
1: I want to be just like you.
3: No, you don't. You're way cooler than me.
2: Gerilim ve korku türündeki filmin yönetmenini Hayes Frank Waterfield yapmakta. Oyuncu kadrosunda ise Robert Englund, Richard Brake ve Cameron Bell var. İyi seyirler.
1: What the hell is he?
4: Pinocchio! Pinocchio!
5: Cinevizyon.

Godar Necet Sıla ve Haskirin Dına Bağı Bostan'a göre sana cibere Sıla ve Jibu Keskun Ha Mek Godarken Umbermeye Sıla ve Gürak Godarken Her Bezindir Ser ve Şana Vengri Ödüyor Sıla ve Jibu Keskun Çın Ser Karın Khoa Ser Reydane Reyvine Şoför Otobüs Minibüs Sıla ve Gürak Jibu Taksiya Sıla ve Jibu Herkesi Herkesi Kun Ha Mek Godarken Bitkem Ku Ken Her Tim Ser Rüyü Bebe Her Tim Un Keyif Khaş Bin Her Tim Jiyan Bedir Bebe Her Tim Eş Okulu Keser Otuşmuş Deva Dur Bin Jibu Amin Fifiş de bize amin. Velhasıl hivit kem kuhun gala gala ki başmın. Başmın bir kendin jibek kuken dermani her derdek ya gohtarın için.

0: Reklamlar. Efsane plakaya Corolla 21 yakışır. Toyota Plaza Kardelen'e gelin, Corolla efsanesini yakından inceleyin. Benzinli ve hibrit motor seçenekleriyle Corolla dünyasını keşfedin. Toyota Plaza Kardelen, Urfa yolu 1. kilometrede. Telefon 0412 251 2121. toyotakardelen.com.tr.
1: Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, toplumcu belediyecilik anlayışıyla Halk Ekmek Fabrikası'nı hizmete açtı. Bağlar ilçesinde kurulan modern tesiste son teknoloji, tam otomatik sistemler ve en yüksek hijyen standartlarıyla her gün 100 bin ekmek üretilecek. Ekonomik kriz ve yoksullukla mücadele kapsamında üretilen ekmekler kentin dört bir yanında hizmet veren 43 Nanegel büfesi aracılığıyla uygun fiyatla yurttaşlara ulaştırılacak. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek. Sağlıklı üretim, ekonomik fiyat, herkes için erişilebilir ekmek.
2: Burada her şey çok taze. Burada her şey organik. Karacadağ Peynircilik'te Karacadağ örgü peyniri, günlük inek ve koyun yoğurdu, köy sütü, kahvaltı sosları, ev yapımı reçeller, dut ve üzüm pekmezi, karakovan balı ve gıdaya dair her şeyi bulabilirsiniz. Şube 1, Bağcılar Mahallesi Çevrik Caddesi'nde. Şube 2, Fırat Mahallesi Mezopotamya Caddesi'nde. Şube 3, Bağlar Peynir Pazarı'nda. Ve Şube 4 ise Diclekent Metropol'de. Online alışveriş için karacadağpeynircilik.com.tr. Karacadağ Peynircilik, Organik Yaşam Merkezi.
3: Le bajare diru ki le amede, unjibo revitiye kharine tene ve khandin. Canu ciger ocakbaşı le bendavaya. Le can و جگر اجاق باشه هند کارن گوشت برخه و گزه باب برخه آ تزه بخوین هر وها مدس به چکرنا لحمه جون پیده و کنفه جیکر جی سوری چی گولانا حضرت سلیمان جان و جگر اجاق باشه جبو کسین کو تاما ده و غزانن جبو آمده
4: Tezgel marketlerde 31 Temmuz 4 Ağustos tarihleri arasında Bizce Ayçiçek Yağı 4 litre dar ağız 399 lira 90 kuruş. Prenses Pirinç Lüks Baldo 5 kilogram 369 lira 90 kuruş. Demko Domates Salçası 4300 gram teneke 329 lira 90 kuruş. Alo Beyazlar ve Renkliler 7 kilogram 339 lira 90 kuruş. Tezgel marketler sizin için.
0: Reklamları dinlediniz.
5: Wing reklam kazandırır. Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24. Reklam kazandırır.
6: Öpüşkirya bambilet.com.tr Slav Ugolav Berdavam Dike.
7: ملی گودار نیجت سلام حس کنه یک دن دنها با خوب استان گلستان جبر سلام جبر کس که ویگاف تبلیغ شانه مازندیا ونگ رادیو بنم برنامه سلام و گلاب گودار کن هیفت کم کم باش بن هیفت کم جیان هر تم دلی بابه گلک پیام جمر آدنا شاندن پیام وزی یک ویک بخونیم برای کام بچن پیام بخونیم انسا دوباره کم گودار نیجا هیام مه که رد کم گودار این هجا هیام مهی که به سیزون نوش برکو گشتی سیزون نو دبن برنامه نو تین امیش به کلجان و انرژی یک خورد امی سلام گلاب خواهد دست به بکن گودار این هجا جبر به ودی دشمی اونج خواه شیرین شیابرو و ونگ رادیو وکر ودی سلام گلاب تونه مراقا نکنش خواه سلام گلاب هرتم هیا مهی کدن مهی که بعد ما بسکنین تیرا دل خواه بریم بکنم ایشی شخمه بریم بکنم هر روش بریم بکنم گودار این هیچه گوشتایی دلالی هم بری کنم چون پیمه بخونم چون سران که گودار دکیر ننکو پیمه بخونیم

Ale goştari de la lidse slava haskenin jibu herkesi kuvve gavtari ve şanı mazindiya veng radyo bine bernumeyi slava gulav gudarken Peyam jmer adnan şanı nazi peyamaya bukhinim nevisan diye slav roj baş ke kofi fi az nur Allahım Beni her tişe slavim khaj hamu Karmenden radyo veng radyo dişinim Dikar ve de serkeftin serkeftin idi khazım ez khazım La khaz bikem kuhun sana kinem anji delali ya şuban perver lebudin ezbe sırane diyari sedat beki Masum Atık o Recep Alandıkim. Sesleri mesela çabı mı? Peymekten adı yaşandığım için de roj bay sıra ve gulav keko sıra fifi sıra ve has haskerin ne tava roje. Em dışabatım ola sıtana keynej mere lehe. Çıxuaş bu. Kaç cari kendim bükünüm. Nüysen diye roj bay sıra ve gulav keko sıra ve fifi sıra ve haskerin haskerin ne tava roje. Yani ben Peyam Şaşkan. Ya keki hemze neyse. Ah keki hemze. Neyse diye ki roj bay sınavı gülav sınavı keko. Sınavı askerim. Valla tava roji hem şabı tandın. Va neyse diye meşi çıkas hoş kerim. Hala ilham inancı bu bir Peyamata. Keki hemze. Dibi sıranı keyneci merak ebe parmak ki. Seslerim sen çamayım keki hemze. Peyam edin hati yaşandın insan diye merhaba böyle havali sınavı gülav. Elçi Ahmet Kani. Ez xoşkamin melek jibu ve roja xoş u geş u davi em sıran ki dixazın jı Aram Tigran roj baş diyar bekir Spas u denbay sesleri emin serçav emin kani u melek hun her hebin Spas ku men gudarken Roja davi ya davi hafti eri Evet gem ku roja xoş derbaz ba Her tim biken bebejin Du xoşkin cem hep Xoş gala giringin Ama du xoş gecin cem hep tava var edi Dünya için kare hem beraber her de hoş kabul sakin. Onun her hebin, her beminin, o her tim şuva kurdiye ki şirin zalal bağıvın. Mala ve hazar cara avaba. O halal be şuva ve dev bağı ku kurdiye hini bekene. Mala ve avaba. Peymeden hadi yaşandı nisan diye sıtına gici civan hacı dirketmeci qizamın nehirce leğen. Ve ne nehirci şandiye ve ne zaruk ya kuya dişinin gohdarın mecmere. Her beminin, yani nefşeyin nüve sebit kem kuyam nefşeyin nüve ku hene. Her tim naha bikenen riyevan bikenen her tim va şirin o zalalji زمانی خا بزمانی خا باخ ون کردی باخ ون کردی باخ ون کردی باخ ون او کردی باخ ون. امشن سران که گفت ارد کن، ام ود گرین. اما تو چه ولیده مثلا فیفی چه مدت کردی؟ ام گفت ارد کن ام ود گرین. کردم کن گفت ارد کن گوشتی دلاریم.

0: Bi pişkiriya bambilet.com.tr Slav u Glav Qediya.
1: Bu bir yeniden iletim.
2: Kelameki me hazır kiriye ez peşkeşi Diyarbakır dikim. Navi kelame roj baş Diyarbakır.

0: Reklamlar.
1: Bitlis, Sina, Auto, Volkswagen ve Skoda yetkili servisinde büyük yaz kampanyası. Tüm Volkswagen ve Skoda marka araçlarınızın periyodik yağ bakımlarında, işçilik ve motor yağında %40 net indirim fırsatı sizleri bekliyor. Kampanya bununla da sınırlı değil. Yağ bakımı için servisimize gelen araçlara ücretsiz check-up hizmeti, üstelik garantili PPF kaplama ve cam filmi uygulamalarında kampanyalı fiyat fırsatları sizleri bekliyor. Bitlis, Sina, Auto, Volkswagen ve Skoda yetkili servisi. Adres: Polis Okulu karşısı Bitlis Merkez. 0434 228 33 40.
2: Mezopotamya'nın eşsiz lezzetlerini sıcak ve konforlu bir ortamda keşfetmeye hazır mısınız? Tikra Mezopotamya Mutfağı, birbirinden lezzetli yöresel yemekleri, enfes ızgara çeşitleri, çıtır lahmacun ve pide seçenekleri, doğal kahvaltısı, vejeteryan menüsü ve çocuklara özel lezzetleriyle her damak zevkine hitap ediyor. Geniş ve ferah salonları, çocuk oyun alanı ve aile dostu ortamıyla sevdiklerinizle keyifli buluşmalar, iş yemekleri ve özel davetleriniz için doğru adres. Kaliteli hizmet, hijyen ve unutulmaz lezzetler Tigra Mezopotamya Mutfağı'nda. Adres: Fırat Mahallesi, Mahabat Bulvarı, Bektaş Diamond 6, Kayapınar, Diyarbakır.
0: Reklamları dinlediniz.
3: Ring reklam kazandırır. Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24.

0: Reklamlar. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, toplumcu belediyecilik anlayışıyla Halk Ekmek Fabrikası'nı hizmete açtı. Bağlar ilçesinde kurulan modern tesiste son teknoloji, tam otomatik sistemler ve en yüksek hijyen standartlarıyla her gün 100 bin ekmek üretilecek. Ekonomik kriz ve yoksullukla mücadele kapsamında üretilen ekmekler kentin dört bir yanında hizmet veren 43 Nanegel büfesi aracılığıyla uygun fiyatla yurttaşlara ulaştırılacak. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek. Sağlıklı üretim, ekonomik fiyat, herkes için erişilebilir ekmek.
1: Suriçi'nin eşsiz atmosferinde lezzetin ateşle buluştuğu adreste Canu Ciğer ocak başında yaz aylarına indirimlerle giriyoruz. Günlük taze kuzu ciğer ve zırh kıyması Adana kebap porsiyonu 300 lira. Tavuk şiş ve ızgara köfte porsiyonu 280 lira. Ayrıca birbirinden lezzetli tüm ızgara çeşitlerimizle sofralarınıza unutulmaz tatlar sunuyoruz. Tarihin kalbinde Hazreti Süleyman Caddesi'nde dost sohbetlerinin ve gerçek lezzetin buluşma noktası. Canu Ciğer Ocakbaşı. Damak tadını bilenler için.
2: Efsane plakaya Corolla 21 yakışır. Toyota Plaza Kardelen'e gelin, Corolla efsanesini yakından inceleyin. Benzinli ve hibrit motor seçenekleriyle Corolla dünyasını keşfedin. Toyota Plaza Kardelen, Urfa yolu 1. kilometrede. Telefon 0412 251 2121. toyotakardelen.com.tr.
3: Burada her şey çok taze. Burada her şey organik. Karacadağ Peynircilik'te Karacadağ örgü peyniri, günlük inek ve koyun yoğurdu, köy sütü, kahvaltı sosları, ev yapımı reçeller, dut ve üzüm pekmezi, karakovan balı ve gıdaya dair her şeyi bulabilirsiniz. Şube 1, Bağcılar Mahallesi Çevlik Caddesi'nde. Şube 2, Fırat Mahallesi Mezopotamya Caddesi'nde. Şube 3, Bağlar Peynir Pazarı'nda. Ve Şube 4 ise Dicle Kent Metropol'de. Online alışveriş için karacadağpeynircilik.com.tr. Karacadağ Peynircilik, Organik Yaşam Merkezi.
4: Tezgel marketlerde 31 Temmuz 4 Ağustos tarihleri arasında kuzu sırt gerdan kilogramı 759 lira 90 kuruş, banvit tavuk kilogramı 99 lira 90 kuruş, lezita el piliç baget kilogramı 79 lira 90 kuruş, yusra az yağlı beyaz peynir kilogramı 199 lira 90 kuruş. Tezgel marketler sizin için.
2: Reklamları dinlediniz.
5: Wing reklam kazandırır. Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24. Reklam kazandırır.
6: Radyo Wing.

0: It's always hard losing someone you love. I'm sorry I had to experience all that so young.
1: I wish Zach was still here. Doesn't feel the same anymore.
2: Cinevizyon'dan herkese mutlu günler. Haftanın filmlerinden biri Pinokyo Kanlı Masal. Pinokyo'nun karanlık ve rahatsız edici bir yeniden yorumlaması olan bu tedirgin edici öykü, ikonik kuklanın gerçekliğe doğru ürpertici yolculuğunu konu alıyor. Geppetto, torunu James'i Pinokyo adında sihirli bir bebekle tanıştırır ve aralarında bir dostluk gelişir. Ancak Pinokyo'nun saf doğasından habersiz olan James, onu dünyaya tanıtır ve bu da bebeğin tüm kötülükleri ortadan kaldırmak için bir sefere çıkmasına neden olur.
1: I want to be just like you.
3: No, you don't. You're way cooler than me.
2: Gerilim ve korku türündeki filmin yönetmenliğini Hayes Frake Waterfield yapmakta. Oyuncu kadrosunda ise Robert Englund, Richard Brake ve Cameron Bell var. İyi seyirler.
4: What the hell is he?
5: Pinocchio! Pinocchio!
6: Cinevizyon.
7: No, Venge Schmo.

0: Burada her şey çok taze. Burada her şey organik. Karacadağ Peynircilik'te Karacadağ örgü peyniri, günlük inek ve koyun yoğurdu, köy sütü, kahvaltı sosları, ev yapımı reçeller, dut ve üzüm pekmezi, karakovan balı ve gıdaya dair her şeyi bulabilirsiniz. Şube 1, Bağcılar Mahallesi Çevrik Caddesi'nde. Şube 2, Fırat Mahallesi Mezopotamya Caddesi'nde. Şube 3, Bağlar Peynir Pazarı'nda. Ve Şube 4 ise Diclekent Metropol'de. Online alışveriş için karacadağpeynircilik.com.tr. Karacadağ Peynircilik, Organik Yaşam Merkezi. Suriçi'nin eşsiz atmosferinde lezzetin ateşle buluştuğu adreste Canu Ciğer ocak başında yaz aylarına indirimlerle giriyoruz. Günlük taze kuzu ciğer ve zırh kıyması Adana kebap porsiyonu 300 lira. Tavuk şiş ve ızgara köfte porsiyonu 280 lira. Ayrıca birbirinden lezzetli tüm ızgara çeşitlerimizle sofralarınıza unutulmaz tatlar sunuyoruz. Tarihin kalbinde Hazreti Süleyman Caddesi'nde dost sohbetlerinin ve gerçek lezzetin buluşma noktası. Canu Ciğer Ocakbaşı. Damak tadını bilenler için. Mezopotamya'nın eşsiz lezzetlerini sıcak ve konforlu bir ortamda keşfetmeye hazır mısınız? Tigra Mezopotamya Mutfağı, birbirinden lezzetli yöresel yemekleri, enfes ızgara çeşitleri, çıtır lahmacun ve pide seçenekleri, doğal kahvaltısı, vejeteryan menüsü ve çocuklara özel lezzetleriyle her damak zevkine hitap ediyor. Geniş ve ferah salonları, çocuk oyun alanı ve aile dostu ortamıyla sevdiklerinizle keyifli buluşmalar, iş yemekleri ve özel davetleriniz için doğru adres. Kaliteli hizmet, hijyen ve unutulmaz lezzetler Tigra Mezopotamya Mutfağı'nda. Adres: Fırat Mahallesi, Mahabat Bulvarı, Bektaş Diamond 6, Kayapınar, Diyarbakır.
1: Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, toplumcu belediyecilik anlayışıyla Halk Ekmek Fabrikası'nı hizmete açtı. Bağlar ilçesinde kurulan modern tesiste son teknoloji, tam otomatik sistemler ve en yüksek hijyen standartlarıyla her gün 100 bin ekmek üretilecek. Ekonomik kriz ve yoksullukla mücadele kapsamında üretilen ekmekler kentin dört bir yanında hizmet veren 43 Nanegel büfesi aracılığıyla uygun fiyatla yurttaşlara ulaştırılacak. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek. Sağlıklı üretim, ekonomik fiyat, herkes için erişilebilir ekmek.
2: Reklamları dinlediniz.
3: Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 20.

0: Reklamlar.
1: Bitlis Sina Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisinde büyük yaz kampanyası. Tüm Volkswagen ve Skoda marka araçlarınızın periyodik yağ bakımlarında, işçilik ve motor yağında %40 net indirim fırsatı sizleri bekliyor. Kampanya bununla da sınırlı değil. Yağ bakımı için servisimize gelen araçlara ücretsiz check-up hizmeti, üstelik garantili PPF kaplama ve cam filmi uygulamalarında kampanyalı fiyat fırsatları sizleri bekliyor. Bitlis Sina Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisi. Adres: Polis Okulu karşısı Bitlis Merkez. 0434 228 33 40.
2: Le bajare diru ki le amede. Un jibo revitiye kharin etene ve khandin. Canu ciger ocak başı le benda veye. Le canu ciger ocak başı hundi karin goşte berxe o keze bab berxe a teze bukhoyen. Her uha medes bi çekirna lehmecun pide u künefe jikir. جی سوری چی کولانا حضرت سلیمان جانو جیگر اجاق باشه جبو کسین کو تاما دو خاصانن جبو آمده
3: Tezgel marketlerde 31 Temmuz 4 Ağustos tarihleri arasında Bizce Ayçiçek Yağı 4 litre dar ağız 399 lira 90 kuruş. Prenses Pirinç Lüks Baldo 5 kilogram 369 lira 90 kuruş. Demko Domates Salçası 4300 gram teneke 329 lira 90 kuruş. Alo Beyazlar ve Renkliler 7 kilogram 339 lira 90 kuruş. Tezgel marketler sizin için.
0: Reklamları dinlediniz.
4: Ring reklam kazandırır. Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24. Reklam kazandırır.
0: Radyo Ring.

Mahiye Sema Bingöl Akkuş Dalga Operasyonu'nda 7 kişi tutuklandı. İstanbul merkezli 8 ilde yasa dışı bahis oynamasını teşvik edenlere yönelik soruşturmada 26 şüpheli gözaltına alındı. İzmit Belediyesi Meclisi'nde yapılan başkan vekilliği seçiminde 3 tur süren oylamanın ardından CHP'nin adayı Lütfü Obuz başkan vekilliğine seçildi. Üniversitelerden ilişiği kesilen öğrencilere yeniden öğrenim hakkı tanıyan öğrenci affı düzenlemesini içeren madde Meclis Genel Kurulu'nda kabul edildi. Ankara İmrahor Deresi yakınlarında Gülay Akgünme adlı bir kadın yaşamını yitirmiş halde bulundu. Mardin'in Nusaybin ilçesinde sınır hattında mayınlı arazide çıkan yangına müdahale eden itfaiye çalışanı Ömer Kaplan, itfaiye aracının altında kalarak yaşamını yitirdi. RAB'ın kampanyası kapsamında Siirt'te uyuşturucuya ve fuhuşa karşı nöbete katılan kadınlar, fuhuş ve uyuşturucunun bitmesi için ne gerekiyorsa yapmaya hazırız, sokaklar özgürleşinceye kadar alanlarda olacağız dedi. Depremde ağır hasar alan Malatya'nın yerinde dönüşümünün hem geciktirildiğini hem de dokusunun tahrip edildiğini belirten TUMOP İKK Sekreteri Bektaş Tatar, kentimiz bakanlık tarafından yarı açık cezaevine dönüştürüldü dedi. Dersim'in Pelur ve Pertek ilçelerinde düzenlenen konserlerde Dersim doğasına yönelik talana karşı çıkılırken aynı zamanda barış ve demokratik toplum sürecinin önemine vurgu yapıldı. Muş'un Varto ilçesinin Horuk köyünde JES projesine karşı 89. gününde devam eden nöbeti Emeran köyü devraldı. Hakkari merkeze bağlı Silehe beldesinde 5 köye 3 gündür elektrik verilmemesi hayatı olumsuz etkiliyor. Yurttaşlar yaşanan aksaklık yüzünden günlerdir mağdur olduklarını dile getirirken, Van'da gençler öncülüğünde kurulan Demhat Kültür ve Sanat Derneği'nin açılışı yapıldı. Rea Armuşe'de bulunan dernek binasında yapılan açılışa çok sayıda gencin yanı sıra DEM Parti, DBP Van İl ve İlçe örgütleri, kentte bulunan siyasi parti ve demokratik kitle örgütü temsilcileri katıldı. Motorinin litre fiyatına gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere 3.71 TL zam geldi. Bölge illerinde motorinin fiyatı 83 TL'yi aştı. Balıkesir'in Gömeç ilçesine bağlı Kumgedik Mahallesi kırsalında 2 gün önce başlayan ve İzmir'in Bergama ilçesine sıçrayan orman yangını söndürme çalışmalarına rağmen devam ediyor. Pakistan'ın Belucistan eyaletindeki kömür madeninde meydana gelen patlamada en az 32 işçi yaşamını yitirdi, 10 işçi de yer altında mahsur kaldı. ABD, İsrail ile İran arasındaki

ah ne fayda Kefen beyaz ah ne fayda Bir hayine yaş dökersin kadrin bilmez ah ne fayda Bir hayine yaş dökersin kadrin bilmez ah ne fayda

Yere vurma hatırımı, yere vurma hatırımı, sana kah be meydan kalır. Yere vurma hatırımı, yere vurma hatırımı, sana kah be meydan kalır. Kalan kalır, kalan kalır, giden gider, kalan kalır.

0: reklamlar. Efsane plakaya Corolla 21 yakışır. Toyota Plaza Kardelen'e gelin, Corolla efsanesini yakından inceleyin. Benzinli ve hibrit motor seçenekleriyle Corolla dünyasını keşfedin. Toyota Plaza Kardelen Urfa yolu 1. kilometrede. Telefon 0412 251 21 21. toyotakardelen.com.tr.
1: Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, toplumcu belediyecilik anlayışıyla Halk Ekmek Fabrikası'nı hizmete açtı. Bağlar ilçesinde kurulan modern tesiste son teknoloji, tam otomatik sistemler ve en yüksek hijyen standartlarıyla her gün 100 bin ekmek üretilecek. Ekonomik kriz ve yoksullukla mücadele kapsamında üretilen ekmekler kentin dört bir yanında hizmet veren 43 Nanegel büfesi aracılığıyla uygun fiyatla yurttaşlara ulaştırılacak. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek. Sağlıklı üretim, ekonomik fiyat, herkes için erişilebilir ekmek.
2: Burada her şey çok taze. Burada her şey organik. Karacadağ Peynircilik'te Karacadağ örgü peyniri, günlük inek ve koyun yoğurdu, köy sütü, kahvaltı sosları, ev yapımı reçeller, dut ve üzüm pekmezi, karakovan balı ve gıdaya dair her şeyi bulabilirsiniz. Şube 1, Bağcılar Mahallesi Çevlik Caddesi'nde. Şube 2, Fırat Mahallesi Mezopotamya Caddesi'nde. Şube 3, Bağlar Peynir Pazarı'nda. Ve Şube 4 ise Dicle Kent Metropol'de. Online alışveriş için karacadağpeynircilik.com.tr. Karacadağ Peynircilik, Organik Yaşam Merkezi. Mezopotamya'nın eşsiz lezzetlerini sıcak ve konforlu bir ortamda keşfetmeye hazır mısınız? Tigra Mezopotamya Mutfağı, birbirinden lezzetli yöresel yemekleri, enfes ızgara çeşitleri, çıtır lahmacun ve pide seçenekleri, doğal kahvaltısı, vejeteryan menüsü ve çocuklara özel lezzetleriyle her damak zevkine hitap ediyor. Geniş ve ferah salonları, çocuk oyun alanı ve aile dostu ortamıyla sevdiklerinizle keyifli buluşmalar, iş yemekleri ve özel davetleriniz için doğru adres. Kaliteli hizmet, hijyen ve unutulmaz lezzetler Tigra Mezopotamya Mutfağı'nda. Adres: Fırat Mahallesi, Mahabat Bulvarı, Bektaş Diamond 6, Kayapınar, Diyarbakır.
0: Reklamları dinlediniz.
3: Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24. Tam kazandırır.
4: No, Venge Schmo.

Haber merkezinden iyi günler. Günün önemli gelişmeleriyle sizlerleyiz. Kamuoyunda 12. yargı paketi olarak bilinen ve meclis kurulunda kabul edilerek yasalaşan yargının etkin ve verimli işlemesine yönelik bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına dair kanun resmi gazetede yayınlandı. Resmi gazetede yayımlanan 7589 sayılı kanun, icra ve iflas işlemleri, idari yargı, hakim ve savcı yardımcılarının eğitimi, dolandırıcılık suçları, hükmün açıklanmasının geri bırakılması ve hukuk yargılamalarına ilişkin düzenlemeler içeriyor. Gazeteci Cem Küçük, halkı yanıltıcı bilgiye alenen yayma ve şantaj iddiası

0: Den öğrenim hakkı tanıyan öğrenci affı düzenlemesini içeren madde Meclis Genel Kurulu'nda kabul edildi. Ankara İmrahor Deresi yakınlarında Gülay Akgünme adlı bir kadın yaşamını yitirmiş halde bulundu. Mardin'in Nusaybin ilçesinde sınır hattında mayınlı arazide çıkan yangına müdahale eden itfaiye çalışanı Ömer Kaplan, itfaiye aracının altında kalarak yaşamını yitirdi. Rab'ın kampanyası kapsamında Siirt'te uyuşturucuya ve fuhuşa karşı nöbete katılan kadınlar, fuhuş ve uyuşturucunun bitmesi için ne gerekiyorsa yapmaya hazırız, sokaklar özgürleşinceye kadar alanlarda olacağız dedi. Depremde ağır hasar alan Malatya'nın yerinde dönüşümünün hem geciktirildiğini hem de dokusunun tahrip edildiğini belirten TUMOP İKK Sekreteri Bektaş Tatar, kentimiz bakanlık tarafından yarı açık cezaevine dönüştürüldü dedi. Dersim'in Pülür ve Pertek ilçelerinde düzenlenen konserlerde Dersim doğasına yönelik talana karşı çıkılırken aynı zamanda barış ve demokratik toplum sürecinin önemine vurgu yapıldı. Muş'un Varto ilçesinin Horuk köyünde JES projesine karşı 89. gününde devam eden nöbeti Emeran köyü devraldı. Hakkari merkeze bağlı Silehe beldesinde 5 köye 3 gündür elektrik verilmemesi hayatı olumsuz etkiliyor. Yurttaşlar yaşanan aksaklık yüzünden günlerdir mağdur olduklarını dile getirirken, Van'da Gençler Öncülüğü'nde kurulan Demhat Kültür ve Sanat Derneği'nin açılışı yapıldı. Rea Armuşe'de bulunan dernek binasında yapılan açılışa çok sayıda gencin yanı sıra DEM Parti, DBP Van İl ve İlçe örgütleri, kentte bulunan siyasi parti ve demokratik kitle örgütü temsilcileri katıldı. Motorinin litre fiyatına gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere 3.71 TL zam geldi. Bölge illerinde motorinin fiyatı 83 TL'yi aştı. Balıkesir'in Gömeç ilçesine bağlı Kumgedik Mahallesi kırsalında 2 gün önce başlayan ve İzmir'in Bergama ilçesine sıçrayan orman yangını söndürme çalışmalarına rağmen devam ediyor. Pakistan'ın Belucistan eyaletindeki kömür madeninde meydana gelen patlamada en az 32 işçi yaşamını yitirdi, 10 işçi de yer altında mahsur kaldı. ABD, İsrail ile İran arasındaki savaşta dün geceden sabaha yaşanan gelişmelerde İran, Küveyt'teki ABD askeri tesislerini dronlarla hedef aldığını duyurdu. ABD Senatosu savaş yetkisini sınırlayan önergeyi reddederken Pakistan görüşmelerin sürdüğünü açıkladı. ABD Başkanı Trump, Hamas ve Gazze'deki diğer silahlı grupların silahsızlandırılması konusunda anlaşmaya varıldığını ileri sürdü. Rusya, askeri amaçlı yük taşıdığını iddia ettiği 4 Ukrayna gemisine saldırı düzenledi. Japonya'nın güneybatısında meydana gelen 7.1 büyüklüğündeki depremde yaşamını yitirenlerin sayısı 34'e yükseldi. Bölgede 79 binden fazla evde su kesintisi devam ediyor. Haber merkezimizin hazırladığı haber bültenini aktardık. İyi günler.
1: Reklamlar.
2: Le bajare diro ki le amede, un jibo revitiye kharin etene ve khandin. Canu jiger ocak başı le benda ve ye. Le canu jiger ocak başı hundi karin goşte berkhe o keze bab berkhe a teze bukhoyen. Her uha mades bi çekirna lahmacun ki de o künefe jikir. Ci suri çi kolana Hazreti Süleyman. Canu jiger ocak başı, jibo kesin ku tamade ve khasanin, jibo amede.
3: Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, toplumcu belediyecilik anlayışıyla Halk Ekmek Fabrikası'nı hizmete açtı. Bağlar ilçesinde kurulan modern tesiste son teknoloji, tam otomatik sistemler ve en yüksek hijyen standartlarıyla her gün 100 bin ekmek üretilecek. Ekonomik kriz ve yoksullukla mücadele kapsamında üretilen ekmekler kentin dört bir yanında hizmet veren 43 Nanegel büfesi aracılığıyla uygun fiyatla yurttaşlara ulaştırılacak. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek. sağlıklı üretim, ekonomik fiyat,

0: Herkes için erişilebilir ekmek.
1: Bitlis Sina Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisinde büyük yaz kampanyası. Tüm Volkswagen ve Skoda marka araçlarınızın periyodik yağ bakımlarında, işçilik ve motor yağında %40 net indirim fırsatı sizleri bekliyor. Kampanya bununla da sınırlı değil. Yağ bakımı için servisimize gelen araçlara ücretsiz check-up hizmeti, üstelik garantili PPF kaplama ve cam filmi uygulamalarında kampanyalı fiyat fırsatları sizleri bekliyor. Bitlis Sina Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisi. Adres: Polis Okulu karşısı Bitlis Merkez. 0434 228 33 40.
2: Burada her şey çok taze. Burada her şey organik. Karacadağ Peynircilik'te Karacadağ örgü peyniri, günlük inek ve koyun yoğurdu, köy sütü, kahvaltı sosları, ev yapımı reçeller, dut ve üzüm pekmezi, karakovan balı ve gıdaya dair her şeyi bulabilirsiniz. Şube 1, Bağcılar Mahallesi Çevrik Caddesi'nde. Şube 2, Fırat Mahallesi Mezopotamya Caddesi'nde. Şube 3, Bağlar Peynir Pazarı'nda. Ve Şube 4 ise Dicle Kent Metropol'de. Online alışveriş için karacadağpeynircilik.com.tr. Karacadağ Peynircilik, Organik Yaşam Merkezi.
3: Tezgel marketlerde 31 Temmuz 4 Ağustos tarihleri arasında kuzu sırt gerdan kilogramı 759 lira 90 kuruş, banvit tavuk kilogramı 99 lira 90 kuruş, lezita el piliç baget kilogramı 79 lira 90 kuruş, yusra az yağlı beyaz peynir kilogramı 199 lira 90 kuruş. Tezgel marketler sizin için.
4: Reklamları dinlediniz.
5: Ving reklam kazandırır. Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24. Reklam kazandırır.
6: No Ving, Ving'e şımar.

0: Tane plakaya Corolla 21 yakışır. Toyota Plaza Kardelen'e gelin, Corolla efsanesini yakından inceleyin. Benzinli ve hibrit motor seçenekleriyle Corolla dünyasını keşfedin. Toyota Plaza Kardelen Urfa yolu 1. kilometrede. Telefon 0412 251 21 21. toyotakardelen.com.tr.
1: Mezopotamya'nın eşsiz lezzetlerini sıcak ve konforlu bir ortamda keşfetmeye hazır mısınız? Tigra Mezopotamya Mutfağı, birbirinden lezzetli yöresel yemekleri, enfes ızgara çeşitleri, çıtır lahmacun ve pide seçenekleri, doğal kahvaltısı, vejeteryan menüsü ve çocuklara özel lezzetleriyle her damak zevkine hitap ediyor. Geniş ve ferah salonları, çocuk oyun alanı ve aile dostu ortamıyla sevdiklerinizle keyifli buluşmalar, iş yemekleri ve özel davetleriniz için doğru adres. Kaliteli hizmet, hijyen ve unutulmaz lezzetler Tigra Mezopotamya Mutfağı'nda. Adres: Fırat Mahallesi, Mahabat Bulvarı, Bektaş Diamond 6, Kayapınar, Diyarbakır.
2: Suriçi'nin eşsiz atmosferinde lezzetin ateşle buluştuğu adreste Canu Ciğer Ocak başında yaz aylarına indirimlerle giriyoruz. Günlük taze kuzu ciğer ve zırh kıyması Adana kebap porsiyonu 300 lira. Tavuk şiş ve ızgara köfte porsiyonu 280 lira. Ayrıca birbirinden lezzetli tüm ızgara çeşitlerimizle sofralarınıza unutulmaz tatlar sunuyoruz. Tarihin kalbinde Hazreti Süleyman Caddesi'nde dost sohbetlerinin ve gerçek lezzetin buluşma noktası. Canu Ciğer Ocakbaşı. Damak tadını bilenler için.
0: Reklamları dinlediniz.
3: Every fighter has drama. Do you know who I am? Did you lose your memory?
4: Cinevizyon'dan herkese mutlu günler. Cinevizyon'da hem sinema salonlarında gösterilen filmlerden hem de dijital platformlarda yer alan yapımlardan bahsediyoruz. Bu haftanın Netflix gösterimlerinden bir tanesi Rod. Filmde anılarını kaybetmiş kahraman için bir MMA antrenörü sığınak olur ve ona yeni bir şans sunar. Ringe çıktığında bağ kuracağı bir hedef edinir ve farklı bir gelecek kurmayı düşünmeye başlar. Ancak kimliğini gölgeleyen karanlıklar peşini bırakmaz ve bu kırılgan yeniden inşayı sarsmaktan tehdit eder. Kimlik arayışı ve savaşlar arasında bir dizi Brad. Gerilim türünün klişelerini spor hikayesinin anlatı yapısıyla harmanlıyor. Dövüş sahneleri karakterin hayatını yeniden ele geçirmesi için hem anlatı motoru görevi görüyor hem de bu amaca hizmet ediyor. Geçmişine dair ardışık itiraflarsa gerilimi canlı tutuyor. Rat Netflix'te. İyi seyirler. You'll rise above. Because when you lose a fight,
5: it's a bit like dying. I've died once before. I won't do it twice.
0: Cinevision. Radio Wayne.

0: ve Skoda marka araçlarınızın periyodik yağ bakımlarında, işçilik ve motor yağında %40 net indirim fırsatı sizleri bekliyor. Kampanya bununla da sınırlı değil. Yağ bakımı için servisimize gelen araçlara ücretsiz check-up hizmeti, üstelik garantili PPF kaplama ve cam filmi uygulamalarında kampanyalı fiyat fırsatları sizleri bekliyor. Bitlis Sina Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisi. Adres Polis Okulu karşısı Bitlis Merkez. 0434 228 33 40.
1: Tezgel marketlerde 31 Temmuz 4 Ağustos tarihleri arasında Bizce Ayçiçek Yağı 4 litre dar ağız 399 lira 90 kuruş. Prenses Pirinç Lüks Baldo 5 kilogram 369 lira 90 kuruş. Demko Domates Salçası 4300 gram teneke 329 lira 90 kuruş. Alo Beyazlar ve Renkliler 7 kilogram 339 lira 90 kuruş. Tezgel marketler sizin için.
2: Reklamları dinlediniz.
3: Wing reklam kazandırır. Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24.

0: Reklam kazandırır. Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24. Reklam kazandırır.
1: Radyo Wave.

0: Just because you can paint on a canvas does not make you an artist. Doesn't even make you a painter.
1: Cinevizyon'dan herkese mutlu günler. Haftanın filmlerinden biri Modi, Deliliğin Kanadında 3 Gün. Modi, 1916'da Birinci Dünya Savaşı'nın gölgesindeki Paris'te sanatçı Amedeo Modigliani'nin çalkantılı 3 gününü odağına alıyor. Polis baskınının, savaşın yıkıcılığının ve kişisel çıkmazların gölgesinde ilerleyen hikayede Modi, eserlerine değer verilmediğini düşündüğü için şehri terk etmeyi planlar. Bu süreçte arkadaşlarıyla birlikte kaotik bir yaşam sürer. Polis, eleştiriler ve bombalarla çevrili bu atmosferde Modi, zanaatının anlamını ve sanat yaşamını sorgular. Özellikle Amerikalı koleksiyoncu Al Pacino'nun canlandırdığı Gangant'la yaptığı karşılaşma kariyerini derinden etkileyebilecek bir dönemeç olur. Unfortunately, this whole city is closing in on me. He's my friend. And the whole world will know. Biyografi ve dram türündeki filmin yönetmenliğini Johnny Depp yapmakta. Oyuncu kadrosundaysa Ricardo Scamarco, Al Pacino ve Luisa Rainey var. İyi seyirler. Cinevizyon.

0: Li bajarê dîrokî li Amedê, hûn ji bo rêvîtiyek xwarinê tên vexandin. Can û ciger ocaq başı li benda we ye. Li can û ciger ocaq başı hûn dikarin goştê berxê û kezebav berxê a teze bixwin. Her wiha me dest bi çêkirina lehmecûn, pîde û künefe jî kir. Cî sûrî çî golana Hezretê Süleyman. Can û ciger ocaq başı ji bo kesên ku tama devê xazanin ji bo Amedê.
1: Bitlis, Sina, Auto, Volkswagen ve Skoda yetkili servisinde büyük yaz kampanyası. Tüm Volkswagen ve Skoda marka araçlarınızın periyodik yağ bakımlarında, işçilik ve motor yağında %40 net indirim fırsatı sizleri bekliyor. Kampanya bununla da sınırlı değil. Yağ bakımı için servisimize gelen araçlara ücretsiz check-up hizmeti, üstelik garantili PPF kaplama ve cam filmi uygulamalarında kampanyalı fiyat fırsatları sizleri bekliyor. Bitlis, Sina, Auto, Volkswagen ve Skoda yetkili servisi. Adres: Polis Okulu karşısı Bitlis Merkez. 0434 228 3340.
2: Tezgel marketlerde 31 Temmuz 4 Ağustos tarihleri arasında kuzu sırt gerdan kilogramı 759 lira 90 kuruş, banvit tavuk kilogramı 99 lira 90 kuruş, lezita el piliç baget kilogramı 79 lira 90 kuruş, yusra az yağlı beyaz peynir kilogramı 199 lira 90 kuruş. Tezgel marketler sizin için.
3: Reklamları dinlediniz.
4: Ving reklam kazandırır. Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24.

0: Reklamlar.
1: Mezopotamya'nın eşsiz lezzetlerini sıcak ve konforlu bir ortamda keşfetmeye hazır mısınız? Tigra Mezopotamya mutfağı, birbirinden lezzetli yöresel yemekleri, enfes ızgara çeşitleri, çıtır lahmacun ve pide seçenekleri, doğal kahvaltısı, vejeteryan menüsü ve çocuklara özel lezzetleriyle her damak zevkine hitap ediyor. Geniş ve ferah salonları, çocuk oyun alanı ve aile dostu ortamıyla sevdiklerinizle keyifli buluşmalar, iş yemekleri ve özel davetleriniz için doğru adres. Kaliteli hizmet, hijyen ve unutulmaz lezzetler Tigra Mezopotamya mutfağında. Adres: Fırat Mahallesi, Mahabat Bulvarı, Bektaş Diamond 6, Kayapınar, Diyarbakır. Sur içinin eşsiz atmosferinde lezzetin ateşle buluştuğu adreste Can Ciğer ocak başında yaz aylarına indirimlerle giriyoruz. Günlük taze kuzu ciğer ve zırh kıyması Adana kebap porsiyonu 300 lira. Tavuk şiş ve ızgara köfte porsiyonu 280 lira. Ayrıca birbirinden lezzetli tüm ızgara çeşitlerimizle sofralarınıza unutulmaz tatlar sunuyoruz. Tarihin kalbinde Hazreti Süleyman Caddesi'nde dost sohbetlerinin ve gerçek lezzetin buluşma noktası Can Ciğer Ocakbaşı. Damak tadını bilenler için.
2: Burada her şey çok taze. Burada her şey organik. Karacadağ Peynircilik'te Karacadağ örgü peyniri, günlük inek ve koyun yoğurdu, köy sütü, kahvaltı sosları, ev yapımı reçeller, dut ve üzüm pekmezi, karakovan balı ve gıdaya dair her şeyi bulabilirsiniz. Şube 1, Bağcılar Mahallesi Çevlik Caddesi'nde. Şube 2, Fırat Mahallesi Mezopotamya Caddesi'nde. Şube 3, Bağlar Peynir Pazarı'nda. Ve Şube 4 ise Dicle Kent Metropol'de. Online alışveriş için karacadağpeynircilik.com.tr. Karacadağ Peynircilik, Organik Yaşam Merkezi.
3: Efsane plakaya Corolla 21 yakışır. Toyota Plaza Kardelen'e gelin, Corolla efsanesini yakından inceleyin. Benzinli ve hibrit motor seçenekleriyle Corolla dünyasını keşfedin. Toyota Plaza Kardelen, Urfa yolu 1. kilometrede. Telefon 0412 251 2121. toyotakardelen.com.tr.
4: Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, toplumcu belediyecilik anlayışıyla Halk Ekmek Fabrikası'nı hizmete açtı. Bağlar ilçesinde kurulan modern tesiste son teknoloji, tam otomatik sistemler ve en yüksek hijyen standartlarıyla her gün 100 bin ekmek üretilecek. Ekonomik kriz ve yoksullukla mücadele kapsamında üretilen ekmekler kentin dört bir yanında hizmet veren 43 Nanegel büfesi aracılığıyla uygun fiyatla yurttaşlara ulaştırılacak. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek. Sağlıklı üretim, ekonomik fiyat, herkes için erişilebilir ekmek.
0: Reklamları dinlediniz. Radyo Vay.

Haber merkezinden iyi akşamlar. Günün önemli gelişmeleriyle karşınızdayız. DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan, süreç kapsamında çıkarılacak çerçeve yasa hazırlıklarındaki son duruma ilişkin olarak yasaya dair istişareler sürüyor, görüşmeler henüz tamamlanmadı, yasaya dair farklı yaklaşımlar söz konusu, son hazırlıklar yapılıyor artık ve bu hazırlıklarda gözetilmesi gereken kapsamlı bir mutabakatın sağlanması ve en geniş siyasal uzlaşıyla bu yasanın son hazırlıklarının tamamlanması, yasanın dili, kapsamı, niteliği ve yazım yönteminde uzlaşı bizim açımızdan çok kritik bir değer taşıyor açıklaması yaptı. Doğan, Sayın Öcalan bu sürecin asli muhatabı ve belirleyici öznesi, sürecin ilgili tarafları da bu verili durumu gözeterek yapılan hazırlıklara ilişkin gerekli bilgilendirmeleri ve değerlendirmeleri dikkate almalılar dedi. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile aile üyelerinin korunmasından sorumlu Cumhurbaşkanlığı Koruma Başkanlığı'nın 2026'nın ilk 6 aylık harcaması 1 milyar 983 milyon liraya ulaştı. Koruma giderleri birçok önemli birimin harcamasını geride bıraktı. Halkı yanıltıcı bilgiyi anneannen yayma ve şantaj suçlarından gözaltına alınan Cem Küçük adliyeye sevk edildi. Özgürlük İçin Hukukçular Derneği ile MET Tutuklu ve Hükümlü Aileleri ile Hukuki ve Dayanışma Dernekleri Federasyonu, Türkiye hapishanelerinde 2026 yılı Ocak-Haziran dönemi hak ihlalleri raporunu açıkladı. Federasyon binasında yapılan açıklamaya çok sayıda kişi katıldı. Türkiye'deki 112 cezaevinde yaptıkları ziyaret sonrası hazırladıkları rapordaki ihlalleri sıralayan ÖHD ve MET Tuhatfet, ihlallerin barış umudunu olumsuz etkilediğine dikkat çekti. Gülistan Doku'nun kaybolmasına ilişkin yürütülen soruşturmasında yeni tutuklamalar gerçekleşti. Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yaptığı soruşturma kapsamında gözaltına alınan ve adliyeye sevk edilen polislerden 4'ü daha tutuklandı. Böylelikle yapılan operasyonlarda tutuklanan polis sayısı 9'a çıktı. Adli sürece dahil edilen çocuklar için meclise getirilen yasal düzenlemeye tepki gösteren ÖHD, çocukların yetişkinlere özgü cezalandırma politikalarının hedefi haline getirilmesinin kabul edilemeyeceğini belirtti. DEM Parti Milletvekili Ceylan Akçaçıpulo, 3 Ağustos 2014 Şengal katliamının yıl dönümünde kaçırılan ezidi kadın ve çocukların durumunu, Türkiye'deki insan ticareti iddialarını meclis gündemine taşıdı. Mardin'in Kerboran ilçesinde DEDAŞ elektrik sayaçlarının direklerin üzerine çıkarılmasına tepki gösteren mahallenin elektriğini kesti. 21 saattir elektrik verilmeyen mahallede sadece karakolda kesinti yok. Batman, Diyarbakır çevre yolunda ana isale hattında bulunuyor.

0: Mersin'in Aydıncık ilçesinde dün ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü. Balıkesir'in Gömeç ilçesinde çıkan orman yangını ile ilgili yürütülen soruşturma kapsamında iki kişi tutuklandı. Yangın ve tutuklamaya ilişkin açıklama yapan Balıkesir Valiliği, yangının OG ve MY isimli iki kişinin evinin bahçesinde kaynak yaptığı esnada çıkan kıvılcımdan başladığı tespit edildiğini belirtti. Munzur Festivali'nin ikinci gününde dilini, itikatini ve yolunu unutma başlığıyla düzenlenen panelde Alevilerin dili, inancı ve kültürleri üzerindeki asimilasyon politikaları tartışıldı. Süper Lig'deki ilk sezonuna hazırlanan Amedspor, Burdur kampındaki ikinci hazırlık maçını Federe Kürdistan bölgesi takımlarından ZAK HSC ile Burdur Mehmet Akif Ersoy Stadyumunda oynayacak. Saat 17.30'da başlayacak olan karşılaşma İlke TV'nin YouTube kanalından canlı yayınlanacak. Amedspor kamp sürecinin ardından Süper Lig'in ilk haftasında 16 Ağustos'ta sahasında Erzurumspor ile karşı karşıya gelecek. İspanya Başbakanı Sanchez, Fas'tan İspanya'nın Kuzey Afrika'daki toprağı Ceuta'ya yönelik göçmen akınına dair yeni açıklamalarda bulundu. Sanchez, içinde bulundukları zorlu sosyoekonomik koşullar sebebiyle ölüm yolculuğuna çıkmak zorunda kalan Kuzey Afrikalı göçmenlerin Ceuta'ya akınının İspanya'nın toprak bütünlüğüne yönelik saldırı ve ihlal olduğunu öne sürdü. İspanya İçişleri Bakanlığı son 24 saatte Ceuta'ya yüzerek veya yürüyerek gelen kişi sayısının 49 bini aştığının tahmin edildiğini bildirdi. Ancak bu sayı bağımsız kuruluşlarca teyit edilmedi. İran'ın Bokan şehrinde İran Devrim Muhafızları ordusunun açtığı ateş sonucu Seyit Ahmet İsmail'i yaşamını yitirdi. İddiaya göre Ahmet İsmail'in cenazesi güvenlik güçleri tarafından götürüldü. İnsan hakları örgütü Diban, kadın katliamlarına ilişkin raporunu yayımladı. Son bir ay içinde Rojalat ve İran'ın farklı bölgelerinde en az 26 kadın erkekler tarafından katledildi. Hürmüz Boğazı'ndaki gerilim devam ediyor. İran Devrim Muhafızları Ordusu, Boğaz'dan geçmeye çalışan iki geminin vurulduğunu duyurdu. Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde devam eden Ebola salgınında vaka sayısı 3532'ye, yaşamını yitirenlerin sayısı ise 1556'ya yükseldi. Haber merkezimizin hazırladığı haber bültenini aktardık. İyi akşamlar.
1: Radyo Ve

0: Reklamlar.
1: Suriçi'nin eşsiz atmosferinde lezzetin ateşle buluştuğu adreste Canu Ciğer Ocak başında yaz aylarına indirimlerle giriyoruz. Günlük taze kuzu ciğer ve zırh kıyması Adana kebap porsiyonu 300 lira. Tavuk şiş ve ızgara köfte porsiyonu 280 lira. Ayrıca birbirinden lezzetli tüm ızgara çeşitlerimizle sofralarınıza unutulmaz tatlar sunuyoruz. Tarihin kalbinde Hazreti Süleyman Caddesi'nde dost sohbetlerinin ve gerçek lezzetin buluşma noktası. Canu Ciğer Ocakbaşı. Damak tadını bilenler için.
2: Tezgel marketlerde 31 Temmuz 4 Ağustos tarihleri arasında Bizce Ayçiçek Yağı 4 litre dar ağız 399 lira 90 kuruş. Prenses Pirinç Lüks Baldo 5 kilogram 369 lira 90 kuruş. Demko Domates Salçası 4300 gram teneke 329 lira 90 kuruş. Alo Beyazlar ve Renkliler 7 kilogram 339 lira 90 kuruş. Tezgel marketler sizin için.
0: Reklamları dinlediniz.
3: Wing reklam kazandırır. Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 20.

Haber merkezinden iyi akşamlar. Günün önemli gelişmeleriyle karşınızdayız. DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan, süreç kapsamında çıkarılacak çerçeve yasa hazırlıklarındaki son duruma ilişkin olarak yasaya dair istişareler sürüyor, görüşmeler henüz tamamlanmadı, yasaya dair farklı yaklaşımlar söz konusu, son hazırlıklar yapılıyor artık ve bu hazırlıklarda gözetilmesi gereken kapsamlı bir mutabakatın sağlanması ve en geniş siyasal uzlaşıyla bu yasanın son hazırlıklarının tamamlanması, yasanın dili, kapsamı, niteliği ve yazım yönteminde uzlaşı bizim açımızdan çok kritik bir değer taşıyor açıklaması yaptı. Doğan, Sayın Öcalan bu sürecin asli muhatabı ve belirleyici öznesi, sürecin ilgili tarafları da bu verili durumu gözeterek yapılan hazırlıklara ilişkin gerekli bilgilendirmeleri ve değerlendirmeleri dikkate almalılar dedi. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile aile üyelerinin korunmasından sorumlu Cumhurbaşkanlığı Koruma Başkanlığı'nın 2026'nın ilk 6 aylık harcaması 1 milyar 983 milyon liraya ulaştı. Koruma giderleri birçok önemli birimin harcamasını geride bıraktı. Halkı yanıltıcı bilgiyi anneannen yayma ve şantaj suçlarından gözaltına alınan Cem Küçük adliyeye sevk edildi. Özgürlük İçin Hukukçular Derneği ile MET Tutuklu ve Hükümlü Aileleri ile Hukuki ve Dayanışma Dernekleri Federasyonu, Türkiye hapishanelerinde 2026 yılı Ocak-Haziran dönemi hak ihlalleri raporunu açıkladı. Federasyon binasında yapılan açıklamaya çok sayıda kişi katıldı. Türkiye'deki 112 cezaevinde yaptıkları ziyaret sonrası hazırladıkları rapordaki ihlalleri sıralayan ÖHD ve MET Tuhat FET, ihlallerin barış umudunu olumsuz etkilediğine dikkat çekti. Gülistan Doku'nun kaybolmasına ilişkin yürütülen soruşturmasında yeni tutuklamalar gerçekleşti. Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yaptığı soruşturma kapsamında gözaltına alınan ve adliyeye sevk edilen polislerden 4'ü daha tutuklandı. Böylelikle yapılan operasyonlarda tutuklanan polis sayısı 9'a çıktı. Adli sürece dahil edilen çocuklar için meclise getirilen yasal düzenlemeye tepki gösteren ÖHD, çocukların yetişkinlere özgü cezalandırma politikalarının hedefi haline getirilmesinin kabul edilemeyeceğini belirtti. DEM Parti Milletvekili Ceylan Akçaçıpulo, 3 Ağustos 2014 Şengal katliamının yıl dönümünde kaçırılan ezidi kadın ve çocukların durumunu, Türkiye'deki insan ticareti iddialarını meclis gündemine taşıdı. Mardin'in Kerboran ilçesinde DEDAŞ elektrik sayaçlarının direklerin üzerine çıkarılmasına tepki gösteren mahallenin elektriğini kesti. 21 saattir elektrik verilmeyen mahallede sadece karakolda kesinti yok. Batman, Diyarbakır çevre yolunda ana isale hattında bulunan çelik borunun yolun altındaki bölümünde meydana gelen yırtılma nedeniyle çökme oluştu. Arızanın giderilmesi için bölgede çalışma başlatıldı. Arızanın ardından 6 mahallede su kesintisi yaşandı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi yıllar sonra çok dilli hizmet uygulamalarına Kürtçenin Kurmancı lehçesini de ekledi. İBB Halkla İlişkiler Daire Başkanlığı bünyesinde çalışma yürüten çözüm merkezi Alo 153, daha önce Türkçe, İngilizce ve Arapça dillerinde hizmet vermesine rağmen Kürtçe'ye yer vermemişti.

0: Alevilerin dili, inancı ve kültürleri üzerindeki asimilasyon politikaları tartışıldı. Süper Lig'deki ilk sezonuna hazırlanan Ahmet Spor, Burdur kampındaki ikinci hazırlık maçını Federe Kürdistan bölgesi takımlarından ZAK HSC ile Burdur Mehmet Akif Ersoy Stadyumunda oynayacak. Saat 17.30'da başlayacak olan karşılaşma İlke TV'nin YouTube kanalından canlı yayınlanacak. Ahmet Spor kamp sürecinin ardından Süper Lig'in ilk haftasında 16 Ağustos'ta sahasında Erzurumspor ile karşı karşıya gelecek. İspanya Başbakanı Sanchez, Fas'tan İspanya'nın Kuzey Afrika'daki toprağı Ceuta'ya yönelik göçmen akınına dair yeni açıklamalarda bulundu. Sanchez, içinde bulundukları zorlu sosyoekonomik koşullar sebebiyle ölüm yolculuğuna çıkmak zorunda kalan Kuzey Afrikalı göçmenlerin Ceuta'ya akınının İspanya'nın toprak bütünlüğüne yönelik saldırı ve ihlal olduğunu öne sürdü. İspanya İçişleri Bakanlığı son 24 saatte Ceuta'ya yüzerek veya yürüyerek gelen kişi sayısının 49 bini aştığının tahmin edildiğini bildirdi, ancak bu sayı bağımsız kuruluşlarca teyit edilmedi. İran'ın Bokan şehrinde İran Devrim Muhafızları ordusunun açtığı ateş sonucu Seyit Ahmet İsmail'i yaşamını yitirdi. İddiaya göre Ahmet İsmail'in cenazesi güvenlik güçleri tarafından götürüldü. İnsan hakları örgütü Diban, kadın katliamlarına ilişkin raporunu yayımladı. Son bir ay içinde Rojalat ve İran'ın farklı bölgelerinde en az 26 kadın erkekler tarafından katledildi. Hürmüz Boğazı'ndaki gerilim devam ediyor. İran Devrim Muhafızları Ordusu, boğazdan geçmeye çalışan iki geminin vurulduğunu duyurdu. Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde devam eden Ebola salgınında vaka sayısı 3532'ye, yaşamını yitirenlerin sayısı ise 1556'ya yükseldi. Haber merkezimizin hazırladığı haber bültenini aktardık. İyi akşamlar.
1: Radyo Weng.

0: Senin ben.
1: Evine dön. Bazen örümcek adam zor yolu seçmelidir. Bu Peter'ın kalbini kırsa da.
2: Cinevizyon'dan herkese mutlu günler. Haftanın filmlerinden biri Örümcek Adam Yepyeni Bir Gün. No Way Home olaylarından bu yana 4 yıl geçmiştir ve Peter artık tamamen yalnız yaşayan, sevdiği insanların hayatlarından ve anılarından gönüllü olarak kendini silen bir yetişkindir. Artık kimsenin gerçek kimliğini bilmediği New York'ta suçla mücadele eden Peter, kendini tamamen şehrini korumaya adar. Ancak omuzlarındaki sorumluluk her geçen gün ağırlaşırken, yaşadığı gizemli fiziksel değişimler yalnızca kahramanlığını değil, kendi varlığını da tehdit eden karanlık bir sürecin başlangıcına dönüşür. Şehirde giderek büyüyen esrarengiz suç dalgası, Peter'ı şimdiye kadar karşılaştığı en tehlikeli düşmanlardan biriyle karşı karşıya getirir.
3: Güzel çiçekler.
1: Bunlar taşınma hediyesi.
3: Ben MJ.
1: Ben de karşı dairedeki komşuyum.
3: Kibar komşu.
2: Aksiyon, bilim kurgu ve fantastik türündeki filmin yönetmenliğini Destin Daniel yapmakta. Oyuncu kadrosunda ise Tom Holland, Zendaya ve Sade Sink var. İyi seyirler.
0: Cinevizyon.
4: Estu tekirda, dünya de tenimende. Sabah uğurdan bir zıvanı kuh, şevaya rakım bir zıvanı kuh. Bindesto, eiro esto sobachinio, vengdana shima heminan, wairveji.

0: Reklamlar.
1: Mezopotamya'nın eşsiz lezzetlerini sıcak ve konforlu bir ortamda keşfetmeye hazır mısınız? Tigra Mezopotamya mutfağı, birbirinden lezzetli yöresel yemekleri, enfes ızgara çeşitleri, çıtır lahmacun ve pide seçenekleri, doğal kahvaltısı, vejeteryan menüsü ve çocuklara özel lezzetleriyle her damak zevkine hitap ediyor. Geniş ve ferah salonları, çocuk oyun alanı ve aile dostu ortamıyla sevdiklerinizle keyifli buluşmalar, iş yemekleri ve özel davetleriniz için doğru adres. Kaliteli hizmet, hijyen ve unutulmaz lezzetler Tigra Mezopotamya mutfağında. Adres: Fırat Mahallesi, Mahabat Bulvarı, Bektaş Diamond 6, Kayapınar, Diyarbakır.
2: Burada her şey çok taze. Burada her şey organik. Karacadağ Peynircilik'te Karacadağ Örgü Peyniri, günlük inek ve koyun yoğurdu, köy sütü, kahvaltı sosları, ev yapımı reçeller, dut ve üzüm pekmezi, karakovan balı ve gıdaya dair her şeyi bulabilirsiniz. Şube 1, Bağcılar Mahallesi Çevlik Caddesi'nde. Şube 2, Fırat Mahallesi Mezopotamya Caddesi'nde. Şube 3, Bağlar Peynir Pazarı'nda. Ve Şube 4 ise Dicle Kent Metropol'de. Online alışveriş için karacadağpeynircilik.com.tr. Karacadağ Peynircilik, Organik Yaşam Merkezi.
3: Le bajare diroki le amede, unjibo revitiek kharine tene ve khandin. Canu ciger ocakbaşı le bendavaya. Le canu ciger ocak başı hundikarın goşte berxe o keze bab berxe a teze bixwin. Her uha medes bi çekirna lehmecun kide u künefe jikir. Ci suri çi kolana Hazreti Süleyman. Canu ciger ocak başı jibo kesin ku tama de ve gazanın jibo amedi.
4: Efsane plakaya Corolla 21 yakışır. Toyota Plaza Kardelen'e gelin, Corolla efsanesini yakından inceleyin. Benzinli ve hibrit motor seçenekleriyle Corolla dünyasını keşfedin. Toyota Plaza Kardelen, Urfa yolu 1. kilometrede. Telefon 0412 251 2121. toyotakardelen.com.tr.
5: Bitlis, Sina, Auto, Volkswagen ve Skoda yetkili servisinde büyük yaz kampanyası. Tüm Volkswagen ve Skoda marka araçlarınızın periyodik yağ bakımlarında, işçilik ve motor yağında %40 net indirim fırsatı sizleri bekliyor. Kampanya bununla da sınırlı değil. Yağ bakımı için servisimize gelen araçlara ücretsiz check-up hizmeti, üstelik garantili PPF kaplama ve cam filmi uygulamalarında kampanyalı fiyat fırsatları sizleri bekliyor. Bitlis, Sina, Auto, Volkswagen ve Skoda yetkili servisi. Adres: Polis Okulu karşısı Bitlis Merkez. 0434 228 3340.
6: Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi toplumcu belediyecilik anlayışıyla Halk Ekmek Fabrikası'nı hizmete açtı. Bağlar ilçesinde kurulan modern tesiste son teknoloji, tam otomatik sistemler ve en yüksek hijyen standartlarıyla her gün 100 bin ekmek üretilecek. Ekonomik kriz ve yoksullukla mücadele kapsamında üretilen ekmekler kentin dört bir yanında hizmet veren 43 Nanegel büfesi aracılığıyla uygun fiyatla yurttaşlara ulaştırılacak. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek. Sağlıklı üretim, ekonomik fiyat, herkes için erişilebilir ekmek.
4: Reklamları dinlediniz.
7: Wing reklam kazandırır. Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24.

0: Reklamlar.
1: Tezgel marketlerde 31 Temmuz 4 Ağustos tarihleri arasında kuzu sırt gerdan kilogramı 759 lira 90 kuruş, banvit tavuk kilogramı 99 lira 90 kuruş, lezita el piliç baget kilogramı 79 lira 90 kuruş, yusra az yağlı beyaz peynir kilogramı 199 lira 90 kuruş. Tezgel marketler sizin için.
0: Reklamları dinlediniz.
2: Wing reklam kazandırır. Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24.

0: Reklamlar.
1: Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek Fabrikası hizmete açıldı. Bağcılar'da Nevroz Parkı'nın yanında kurulan modern üretim tesisinde hijyenik koşullarda son teknolojiyle üretilen sağlıklı, kaliteli ve uygun fiyatlı ekmekler artık Diyarbakırlılarla buluşuyor. Kentin 40 farklı noktasında hizmet veren Halk Ekmek satış büfeleri sayesinde taptaze ekmek her gün güvenle sofralarınıza ulaşıyor. Kaliteli üretim, hijyenik hizmet ve uygun fiyat anlayışıyla Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek hem aile bütçesine destek oluyor hem de sağlıklı ekmeği herkes için erişilebilir kılıyor. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi halkımız için halkımızla birlikte.
2: Efsane plakaya Corolla 21 yakışır. Toyota Plaza Kardelen'e gelin, Corolla efsanesini yakından inceleyin. Benzinli ve hibrit motor seçenekleriyle Corolla dünyasını keşfedin. Toyota Plaza Kardelen, Urfa yolu 1. kilometrede. Telefon 0412 251 21 21. toyotakardelen.com.tr.
3: Burada her şey çok taze. Burada her şey organik. Karacadağ Peynircilik'te Karacadağ örgü peyniri, günlük inek ve koyun yoğurdu, köy sütü, kahvaltı sosları, ev yapımı reçeller, dut ve üzüm pekmezi, karakovan balı ve gıdaya dair her şeyi bulabilirsiniz. Şube 1, Bağcılar Mahallesi Çevrik Caddesi'nde. Şube 2, Fırat Mahallesi Mezopotamya Caddesi'nde. Şube 3, Bağlar Peynir Pazarı'nda. Ve Şube 4 ise Dicle Kent Metropol'de. Online alışveriş için karacadağpeynircilik.com.tr. Karacadağ Peynircilik, Organik Yaşam Merkezi.
4: Mezopotamya'nın eşsiz lezzetlerini sıcak ve konforlu bir ortamda keşfetmeye hazır mısınız? Tigra Mezopotamya Mutfağı, birbirinden lezzetli yöresel yemekleri, enfes ızgara çeşitleri, çıtır lahmacun ve pide seçenekleri, doğal kahvaltısı, vejeteryan menüsü ve çocuklara özel lezzetleriyle her damak zevkine hitap ediyor. Geniş ve ferah salonları, çocuk oyun alanı ve aile dostu ortamıyla sevdiklerinizle keyifli buluşmalar, iş yemekleri ve özel davetleriniz için doğru adres. Kaliteli hizmet, hijyen ve unutulmaz lezzetler Tigra Mezopotamya Mutfağı'nda. Adres: Fırat Mahallesi, Mahabat Bulvarı, Bektaş Diamond 6, Kayapınar, Diyarbakır.
2: Reklamları dinlediniz.
5: Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24. Tam kazandırır.
2: Radyo Veng, Veng Radyo iOS ve Android mobil uygulamasını indirip dünyanın her yerinden radyomuzu dinleyebilirsiniz. Radyo Veng.

0: Reklamlar. Radyo Wenk. Radyo Wenk.
1: Burada her şey çok taze. Burada her şey organik. Karacadağ Peynircilik'te Karacadağ Örgü Peyniri, günlük inek ve koyun yoğurdu, köy sütü, kahvaltı sosları, ev yapımı reçeller, dut ve üzüm pekmezi, karakovan balı ve gıdaya dair her şeyi bulabilirsiniz. Şube 1, Bağcılar Mahallesi Çevrik Caddesi'nde. Şube 2, Fırat Mahallesi Mezopotamya Caddesi'nde. Şube 3, Bağlar Peynir Pazarı'nda. Ve Şube 4 ise Dicle Kent Metropol'de. Online alışveriş için karacadağpeynircilik.com.tr. Karacadağ Peynircilik, Organik Yaşam Merkezi.
2: Bitlis Sina Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisinde büyük yaz kampanyası. Tüm Volkswagen ve Skoda marka araçlarınızın periyodik yağ bakımlarında, işçilik ve motor yağında %40 net indirim fırsatı sizleri bekliyor. Kampanya bununla da sınırlı değil. Yağ bakımı için servisimize gelen araçlara ücretsiz check-up hizmeti, üstelik garantili PPF kaplama ve cam filmi uygulamalarında kampanyalı fiyat fırsatları sizleri bekliyor. Bitlis Sina Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisi. Adres: Polis Okulu karşısı Bitlis Merkez. 0434 228 33 40.
3: Tezgel marketlerde 31 Temmuz 4 Ağustos tarihleri arasında Bizce Ayçiçek Yağı 4 litre dar ağız 399 lira 90 kuruş. Prenses Pirinç Lüks Baldo 5 kilogram 369 lira 90 kuruş. Demko Domates Salçası 4300 gram teneke 329 lira 90 kuruş. Alo Beyazlar ve Renkliler 7 kilogram 339 lira 90 kuruş. Tezgel marketler sizin için.
0: Reklamları dinlediniz.
4: Wing reklam kazandırır. Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24.

ışıklarının karanlığına alışacağım. Gitme bu gece, gitme, gitme. Ne olur kal benimle. Ağlatmasın

0: Televizyon.
1: Hey, nereye götürüyorsun onu?
2: Ben Scott. Bu şehirdeki tüm kedileri tanırım. Mesela tüysüz. Lüks bir mama markasının reklam yüzüdür kendisi.
3: Sinevizyon'dan herkese mutlu günler. Haftanın filmlerinden biri Özgür Kedi Scotty. Özgürlüğüne düşkün sokak kedisi Scotty, şehrin kurallarını iyi bilen ve tek başına yaşamayı seven cesur bir maceracıdır. Ancak rahat düzeni, ev kedisi Cathy'nin beklenmedik şekilde hayatına girmesiyle tamamen değişir. Birbirinden çok farklı karakterlere sahip bu iki kedi, şehrin en tehlikeli sokaklarında birbirinden ilginç, komik ve sıra dışı kedilerle karşılaştıkları büyük bir maceraya atılır. Karşılarına çıkan engelleri aşarken dostluğun ve birlikte hareket etmenin önemini de keşfederler. Scotty için bu yolculuk yalnızca heyecan dolu bir serüven değildir. Aynı zamanda hayatında ilk kez gerçekten ait olduğu yeri ve bir yuvaya sahip olmanın ne anlama geldiğini sorguladığı duygusal bir keşfe dönüşür.
4: Eğer bu kediyi bulamazsak şirketimiz kesinlikle batacak.
5: Şimdi elimdesin.
6: Beni kurtarmaya mı geldin?
3: Aile animasyon ve komedi türündeki filmin yönetmenliğini Muhammed Pirzadi yapmakta. Oyuncu kadrosundaysa William Hope, Stuart Milgen ve Phil Conwell var. İyi seyirler.
7: Cinevizyon.
8: Bu bir yeniden iletimdir.
9: Dünyanın farklı coğrafyalarından yükselen ezgiler. Kimi zaman bir dağ köyünün türküsü, kimi zaman bir çöl rüzgarının sesi olur. Kimi zaman da göçebe ezgiler. Her ritim bizi uzaklara götürürken aslında ortak köklerimizi hatırlatır. Bu programda sınırları yıkan melodilerle insanlığın kalbine dokunan etnik müziklerin büyülü yolculuğuna davetlisiniz. Göçebe Ezgiler programı başlıyor. Dışarıda akan hayatın telaşını, gürültüsünü ve tüm o koşuşturmacalarını bir süreliğine kapının ardından bırakma vakti geldi. Bank Radyo stüdyolarında yükselen, sınırları ve zamanı haritalardan silen program, Göçebe Ezgiler, ben Sarya'nın sunumu ile başlıyor. İlk olarak Mezopotamya'nın ortak ses hafızasını, hüzünlü ve çok kültürlü mirasından bir şarkı çalacağım. Karşımızda bu toprakların seslerini toplayıp koruyan bir müzikolog, Gomidos Vartabed'in derlediği çok özel bir eser var. Bu eseri 2014 yılında o kıymetli Yer Karan albümünde Aytekin Ataş o kadar güzel ve dokunaklı, hatta o kadar yalın bir düzenlemeyle seslendirdi ki insanı dinlerken zamanın durduğunu hissettiriyor. Kürtçe'ye yazılmış bu aşk ağıdı, sevdiğine kavuşamayan ve tam 7 yıl boyunca umutla yol gözleyen bir aşığın adeta eriyen ömrünü anlatıyor. Kültürlerin iç içe geçtiği, aşkların mektupla ve sabırla büyüdüğü o eski zamanların masumiyetini taşıyan şarkının ismi Seyran. Aytekin Ataş'ın seslendirmesiyle sizlerle paylaşacağız birazdan, ama ondan önce bu şarkıyı tanıdığım en mükemmel kadın, en güzel dost, sevgili Fidan sana armağan ediyorum. Aytekin Ataş, Seyran şarkısı sizlerle.

İran'a gidiyoruz şimdi. Karşımızda kadim Fars şiirinin ve müziğinin o duru, pürüzsüz ses elçisi Solmaz Neragi var. Dinleyeceğimiz Nobahari, yani dilimizdeki karşılığıyla yeni bahar. Aslında edebiyat tarihinin en büyük şairlerinden, Sadi Şirazi'nin dizelerinden doğan bir şarkı. Şarkının arkasında çok naif bir saygı duruşu saklı. Mohsen Namcu tarafından bestelenen bu eseri efsanevi yönetmen Abbas Kiarostami ölmeden önce son arzusu olarak Solmaz Neragi'nin sesinden dinlemek istemişti. Ki klibi de, daha doğrusu videosu da o şekilde. Abbas Kiarostami hasta yatağında, bir hastane odasında ve Solmaz Neragi onun başında bu şarkıyı söylüyor. Şarkı kışın o sert ve gri yüzünün ardından toprağa düşen ilk cemrenin, içimizde o yeniden yeşeren o gizli umudun hikayesini fısıldıyor. Neragi o buğulu sesiyle bize şöyle sesleniyor. Ne haldedir şimdi bahçe, ey ilkbahar rüzgarı? Çünkü çiçeklerin içinde sen, dikenlerin arasındaki o tek gül gibisin. Ruhunuzda hissedeceğiniz bu dingin ezgiyle sizleri baş başa bırakıyorum. Solmaz Neragi, Nobahari.

Sırada okyanusun tamamen ötesinde Meksika'nın Veracruz bölgesinin o güneşli bir o kadar da mistik ve renkli topraklarından bir şarkı var. Conjunto Hardin grubunun o neşeli ama bir o kadar da esrarengiz yorumuyla dinleyeceğimiz şarkısı ise La Bruja. İspanyolca bir kelime ve cadı anlamına geliyor. Meksikal kültürünün son haroço adı verilen o geleneksel kıpır kıpır ritmiyle örülü bu parça aslında geceleri gökyüzünde uçan, insanları büyüleyen efsane bir cadının hikayesini anlatıyor. Geleneksel arpın ve küçük Meksika gitarının yarattığı muazzam dinamizm dinlerken insanı Veracruz sahillerinde renkli bir festivalin tam ortasına bırakıveriyor. Latin Amerika'nın batıl inançlarla, masallarla ve ritimlerle dolu büyülü dünyasına bu şarkıyla küçük neşeli bir pencere açacağız. Ve karşınızda Conjunto Hardin, La Bruja.

Renk Radyo'da ben Sarıya ile Göçebe Ezgiler'desiniz. Dünyanın birçok bölgesinden farklı dilleri, kültürleri sizlere taşıyorum. Şimdi sıradaki şarkımız Kafkasya'nın o dik, dumanlı, bulutlara komşu heybetli dağlarından esen sert ama çok sıcak bir rüzgar. Gürcistan'ın o dünyaca ünlü ve UNESCO korumasına çok sesli koro geleneğinin başarısını temsil eden Basyani Ensemble bizi Gürcüce bir halk şarkısı olan Gandagana ile selamlıyor. Gürcistan'ın Acara bölgesine ait geleneksel bir dans melodisi olan bu eser aslında Karadeniz'in o hırçın dalgaları gibi coşkulu ve yerinde duramayan bir yapıya sahip. Dağ köylerinde, imece zamanlarında, tarlalarda ya da büyük düğün sofralarında omuz omuza verilerek tek bir yürekten söylenen bu şarkı, insanın hayata karşı duruşundaki o saf neşeyi fısıldıyor belki de. Erkek vokallerin adeta dağ yankısını andıran, enstrümansız da dünyayı doldurabilen o güçlü uyumu, sizi günlük hayatın o monoton ritminden çekip alacak ve Kafkas dağlarını olabildiğine özgür temiz havasına götürecek. Şimdi karşınızda Basyani Ensemble Gandagana.

Sıradaki şarkımız aslında bildiğiniz bizim buralardan bir şarkı. Daha doğrusu bizim buralarda da duyduğunuz şarkılardan bir tanesi. Aslında Akdeniz o hüzünlü ve yorgun kıyısından Lübnan'a doğru gideceğiz. Ve kardeş türkünün o barışçıl coğrafyaları birleştiren sesiyle buluşturacağım sizleri. Arapça bir kelime olan ve kuş anlamına gelen şarkımızın ismi Asfur. Lübnanlı efsanevi besteci Marcel Halep'in ellerinden doğmuş. Zamanla tüm Orta Doğu'nun özgürlüğün, direnişin ve göçün sembol şarkılarından biri haline gelmiş bu şarkı. Kafese kapatılmış küçük bir kuşun ağzından aslında esareti ve gökyüzüne duyulan o hiç dinmeyen özlemi anlatır belki de bize. Şarkının kalbine dokunan o kırık mısralardaki kuş annesine şöyle seslenir. Kafesimi açma anne, rüzgarlara dayanamam. Çünkü benim kanatlarım çok incindi. Kardeş türküler de kendi coğrafyamızın nefesiyle bu yaralı kuşa yeniden can veriyor. Bir kuşun kanat çırpışındaki o kırılgan ama bir o kadar da inatçı umudu hissetmek için şimdi kardeş türküler Asfur şarkısıyla sizlerle.

Kardeş ülkelerden sonra yine yakın bir yere gideceğiz, komşuya, Ege'nin karşı kıyısına. Yunan müziğinin yaşayan en büyük efsanelerinden biri olan Haris Alexiou'nun o buğuluğu, insan içine işleyen sesine bırakacağız kendimizi. Orijinal ismi o Phandaros olan ve Yunanca asker anlamına gelen bu şarkı, sahnenin neşeli ışıkların arkasında barındırdığı derin bir kederi taşır. Savaşın, zorunlu ayrılıkların ve gencecik yaşta cepheye, bilinmezliğe giden evlatların arkasından yakılan sessiz, sitem dolu bir ağıt bu aslında. Alexiou, Akdeniz'in o çok tanıdık işli melodileri eşliğinde bir annenin ya da bir sevginin cepheden gelecek küçük bir mektup parçasını, bir selamı beklerken geçirdiği o uykusuz upuzun geceleri anlatıyor. Şarkının her bir notasında Ege'nin iki yakasında çok iyi bilen o ortak acı, o tanıdık keder gizli. Vurguları o kadar güçlü ki dilini hiç bilmeseniz bile o bekleyişin yükünü omuzlarınızda hissedebiliyorsunuz. Ve Haris Alexiou, o Phandaros sizlerle.

Şimdi 1960'ların sonuna Avrupa'nın o siyah beyaz nostalji kokan pikapların cızırtısıyla büyüyen plak günlerine doğru romantik bir yolculuğa çıkaracağım sizlere. Hollanda doğumlu pop şarkıcı David Alexander Winter 1969 yılında tüm Avrupa müzik listelerini alt üst eden, radyolarda gece gündüz çalınan o efsanevi bir parçası var kulaklarımızda. O Lady Mary. Fransızca seslendirilen bu pop şanson klasiği aslında elden kaçıp giden, ulaşılamaz ve asil bir aşka yazılmış hüzünlü bir serenat niteliğinde. Winter'ın o dönemin ruhunu, o naif ve dramatik havasını yansıtan güçlü ve pürüzsüz vokali, dinleyiciyi adeta bir Paris akşam üstünde yağmurlu bir sokakta yalnız başına yürüyen bir aşığın yanına bırakıveriyor. Nostaljinin o tatlı, eskitilmiş esintisi ile birlikte David Alexander Winter, o Lady Mary sizlerle.

Sırada çok sevdiğim sanatçılardan bir tanesi var. Birçok şarkısı gerçekten sözlerine baktığınızda da çok anlamlı olan bir sanatçı bu. Dünya müzik tarihinin en güçlü protest, en eğilmeyen seslerinden biri olan John Baez. Bizi insanları tarihinin belki de en derin, en karanlık yaralarından birine götürecek bu şarkısıyla. İngilizce seslendirilen ama Yidiş diline dayanan Dona Dona, İkinci Dünya Savaşı'ndaki Yahudi soykırımının sembol eserlerinden bir tanesi. Hikayesi ilk başta çok sade, sanki bir çocuk masalı gibi pazara satılmaya götürülen, işte trenlere bağlanan ya da arabalara bağlanan küçük bir buzağının öyküsünü anlattığı şarkının sözlerini çevirdiğimizde. Ama bu buzağı aslında özgürlüğü elinden alınmış, mezbahaya giden, tren vagonlarının bilinmeze ve ölümüne götürülen masum insanları simgelediği söyleniyor. Baez'in o gökyüzü kadar berrak, rüzgar kadar özgür sesiyle yükselen o meşhur akaratında şöyle diyor. Rüzgar güler tüm gücüyle. Güler tüm gün boyu. Dönüp gökyüzündeki kırlangıca bakan buzağıya der ki, neden bir kırlangıç değilsin ki sanki? Dinlerken sadece bir şarkı değil aslında, zamanlık bir insanlık manifestosunu dinleyeceğiz. John Baez, Dona Dona şarkısı sizlerle.

Evet sevgili Venk Radyo dinleyicileri, Göçebe Ezgileri'nin bu haftada sonuna geldik. Son şarkımızı çalacağım. Bu uzun bu haftaki yolculuğumuzun son durağında bir film müziğinden, dizinin daha doğrusu müziği var. Kemal Sari Gürel, Hüseyin Yıldız ve Erdal Güney'in muazzam dokunuşlarıyla yeniden hayat bulan Yarnana. Aslında Balkanların köklü ve anonim bir eseri. Arnavutça dilinde söylenen bu halk şarkısı orijinalinde baharın gelişini, neşeyi ve iki gencin arasındaki o aşkı anlatan kıpır kıpır bir ritme sahip. Ancak bizim zihnimizde ve kalbimizde Rumeli topraklarından göç etmek zorunda kalan, evini, bahçesini, çocukluğunu bir bavula sığdırıp yollara düşen insanların o kırık dökük hikayesiyle belki özdeşleşiyor. Şarkı ritmik olarak sizi yakalasa da arkasındaki o göçün puslu, ayrılık kokan havası insanın içine hafifçe burkuyor. Arkada bırakılan toprakların ve hiç unutulmayan o eski memleket hikayeleri gibi bir şarkı. Bizden de bütün o hasret çeken, memleket hasreti çekenlere gelsin diyoruz. Yarnanana sizlerle. Asme.

0: Ve bu haftalık da programımızın sonuna geldik. Birbirinden tamamen bağımsız, her biri kendi coğrafyasının, kendi kültürünün ve hiç eskimeyen yaşanmışlıkların çığlığını neşesine taşıyan şarkılarla göçebe ezgilerinin sonuna geldik. Venk Radyo stüdyolarında ben Sayayla'ydınız. Haftaya yine aynı saatte heybemizde yepyeni hikayeler ve kaybolmayan göçebe ezgilerle buluşuncaya dek müziğin o birleştirici gücüyle kalın, sevgiyle kalın ve hoşça kalın sevgili Venk Radyo dinleyicilerimiz. Göçebe Ezgiler programı sona erdi.
1: Bu bir yeniden iletimdir.
2: Radyo Venk.

0: Reklamlar.
1: Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek Fabrikası hizmete açıldı. Bağcılar'da Nevroz Parkı'nın yanında kurulan modern üretim tesisinde hijyenik koşullarda son teknolojiyle üretilen sağlıklı, kaliteli ve uygun fiyatlı ekmekler artık Diyarbakırlılarla buluşuyor. Kentin 40 farklı noktasında hizmet veren Halk Ekmek satış büfeleri sayesinde taptaze ekmek her gün güvenle sofralarınıza ulaşıyor. Kaliteli üretim, hijyenik hizmet ve uygun fiyat anlayışıyla Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek hem aile bütçesine destek oluyor hem de sağlıklı ekmeği herkes için erişilebilir kılıyor. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi halkımız için halkımızla birlikte.
0: Reklamları dinlediniz.
2: No, Veng, Venge Shmo.

yaşayan en çok ben şanssızım. Ne kadar çok yaşadıysam o kadar çok yalnızım. Giden bu yolculardan en çok ben şanssızım. Ne kadar çok yaşadıysam o kadar çok yalnızım. Biraz da sen ağla, biraz da sen ağla.

سری چیا دیستا ساره آخرم سری ریا